0: Gerekli yönetimlerle ilgili sizlere sorumluluğu istiyorum.
1: Autorizado aterrizar 29 derecha, Horizon 8-1-1.
2: Aero México 781, descienda 10.000 pies, autorizado RNP, pista 29 derecha.
1: Censo 14.000, autorizado RNP, pista 29 derecha.
2: A 10.000 pies, Aero México 781 y autorizado.
1: 10.000 pies, gracias.